0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, sizi deputatlikka saylagan mahalla komiteti bor-ku, o'shalar har kuni izlab ikkichumadadan telefon qilishyapti.
4: Bilaman, qo'yaver, parvo qilma. Bir adabini yesin.
2: Nima yo'la qilasiz?
4: Sen bilmaysan, ozosh. Bilasan, haligi meni deputatlikka saylayotgan paytda rasa meni yalintirgan edi. Endi bir adabini yesin. Endi mana bir yalintiray.
2: Men qarayman, Vostaki. Tadbirkor, tadbirkor deyishuradi. Tadbirkorlik nima o'zi?
4: Shuni ham bilmaysanmi? Sen meni aldiysan, men seni aldiyman.
2: Voy, qanaqasiga?
4: Shunaqasiga, masalan, esingdan bizni to'y qilganimizda-chi, onang 150 ming beruvdi, xoling 100 ming beruvdi, bojam 75 ming beruvdi.
2: Albatta, to'g'ri esimda.
4: Ana endi ular to'y qilsa bor-ku, onangga 100 ming so'm, xolangga 50 ming so'm, bojamga 40 ming so'm beraman. Shu tadbirkorlik degani.
2: Tovba.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Qiz velosipedda qizil chiroqdan o'tib ketdi. Militsioner hushtakni chala-chala oxiri qizni to'xtatib urusha boshladi. "Hoy singlim, necha marta hushtak chalganimni bilasizmi? Shunda ham to'xtay demaysiz-a?" "O'rta militsioner, hushtagingizni eshitdim. Shunchaki odatdagi shilqimlik deb o'ylamanday man."

0: Kim u?
1: Nodir opa, bu men Sarvarman. Assalomu alaykum.
0: Voy, keling, keling. Sarvar, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi?
1: Ha, rahmat. Haligi Nozima uydami?
0: Ha, uyda. Nozima, senga mehmon keldi. Uzr, sizlar gaplashib turinglar. Men hozir qo'shni ishim bor edi. Nega keldingiz?
1: Iltimos, kechir. Ayb mendan o'tdi. Kechir. Mana bu gullar senga, seni jondan ortiq sevaman.
2: Aybini tan olmoq, baxtini saqlab qolishdir.

0: yoz. Yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz. Yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli. Endi sevmaganda

0: rasm geçerdi. Bu çumak şu, çumak, çumak. Ha, esine geçti. Bizde yaşına kadar narsa var ya şimdi yoksa gel. Beşiği de buladı, beşiği de mamlaka. Ya aşkı aralayı, o sumak. O sumak o. Lekin çumak yakara kendi sumayının faydası var. Çumak yarım saat bana kısayan bulan teki hul buladı. Lekin sumayı tursa hul bu miydi? Demek çumak yakara kendi sumayının faydası var ya. Hazır gəpir yapız, korkmazsan, bu yaxşı. Hatta ki bilirsin, irimliğe iş anışı payda avuldu. Ballanın koluğa gözümün çatı takışı yaptı. Hani ki, insürürle salışı yaptı. Doktorlar ayıt yaptı, kimden çınav gelin, devamı yaptı, kimden sasın. Doktorlar ayıt yaptı, kimden sasın. Yaxşı bu, irimliğe iş anışı yaptı. Taşkede çırali irim var. Ayçerdeki piyalada çay çatkenizde, eğer kuruk çay, şeme, piketi yürse, mihman gel yaptı. Huzurlu aşama bulsa, balan boylu mihman gel yaptı. Keltara aşama bulsa, abican gel yaptı dedi. Şaman razmeriye karab. En kızgı şundaki toz ekin çayını içseyiz, bir deyen mihman kemiydi. Samarkandan çıkan çayı damlasayız. Huuu, 500 de mihman var gelip. Korkayız da eşyonu kulak koyuz. Yelepte yirin var, Rus dostlarımızdan bizgi yukkan, lekin bizde bunaka yirin bomagen. Ayçedi ki karamışı otsa koçada aylanı otin, bomagen gem. Ben koçada gidotkemde 18'de karamışı otip gitti. Tahta koru gidotkene, futbol kurgen. Korkmazdan işkanaki bardım, borsam meze, işkanamız yanıp gitti. Üç ay işlemesine aile aldık. Erkeğiyle sizlere bitti irim, ihtiyat buluyla. Hürmetli ayarlar, sizlere eşitmesiyle buluyla. Erkeğiyle, erkeği kişi köylegini tezkere kiyse deyişedi. Uyudu cancel buluyla. Bana ortağım köylegini tezkere kiyken için, hatını başı yetişimli dazmal bile düşürdü. Özüm aile dazmal buzunlu yetişim, şıkkattı yok. Üzülüp gittim ben bardım, ne oldu? Ha, vurdu dedi. Ben dedim, kelin bana ne uğraşsız? Bitti köylegini tezkere kiyken dazmal bile uğradım sen. Vay abicam, köylegi bu sen aile deydim. Bir gün ayarlığın açtı o köylegini kiyip gitti civarıma bugün. Rostam, ana boyundaki galstugini karayın dedi. Karasam galstuk galatı. Bana galstugum ben ne kadar? Onu ki ben bir yerde bir galstuk var. Hasra da gelip de gel.
1: Hangi ama? Usteleri.

0: radyosu'da. İki Gorna.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha'da.
0: İki Gorna.
3: Ha, asıl Zoha'da ne mafandan ders kıyorsan?
1: Ona dilden ne zo? Bitti narsa geçi umuman çünmeyen ben de orta.
3: Ne mege?
1: Kız hayacan yap ki misal geldirin dipti. O ne mi o?
3: Vay şu an problem ama. Bana mesela en kız hayacanlı yap. Ura okutucumuz keser bubdile digene.
1: Rahmat Nazo, rahmat. Agar men bu gapni yozsam, ertagi darsda "Ura, men 2 oldim" deyishimga to'g'ri kelarkan-da?
3: Ha, lekin bu gapi ham to'g'ri. Voy, uka nima yig'layapti?
1: Men qattan bilaman. Ana kuni ukamga nimaga "Ha" deb bir xilda yig'layapsan desam, bundan boshqacha yig'lashni bilmasam nima qilay deydi.
3: O'zi nimaga yig'layapti?
1: Qo'shnimiz eri juda ham uyquchi ekan. Ukam har kuni yig'lab erini uyg'otib bergani uchun ukamga pul beradi.
0: İki dugana.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Маркет радиосы.
2: Хангана усталары.
3: Kullardan bir gün avtobazanın direktörü ortağımıdır, kabinetide otursam, yadan bağdan gaplaşıp, buradan eşik rapata şapatan açılıp, eşiydi yirip yetti hektarlı bir açam kirip geldiler. Ne takılatış var, ne mümkün mü? Lübay teşke bir olsa kırarkenler, kahraman ona yıkarlar. İkide kollarda tükün, arkalardan ikide kilinlere kirip geldi. Kilin mi sen kilin? Rumalar durar.

0: Toshqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Toshqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.